ke lapha eziyoni mfoka mangala bekuthi maseseku kanje zonke ibane kufanele ikhanye seyikhanya neindaba zabantu seyihleli ngakubona bese kusuku manje salwazi esidelelekile futhi